olarak 7000 şerinde sahip kalım seni klahe. Tarzı Şınkır Çakış'ın iyi bunayı. Film kanavı tisri kısım. Garayı Mukeş. Sajanwa Bayri Hoge Amar.